ya, dan es ganes o siglar. Ya, ya, ya, dan es ganes o siglar. Ya, ya, ya, dan es ganes o siglar. Ya, ya, ya, ya, ya, ya.